0: Aldın bu gelin, aman bu gelin, lili bu gelin, hayran bu gelin. Enem giden adam aşağı. İki bacı yandan bağlar kuşağı.
1: Je t'aime, je t'aime, oh oui je t'aime.
2: Moi non plus, né.